0: Salmonan ekhaya phakhayela nikhona lalelo umsakazo omkhungulo of FM 107.6 FM ulosibili ke namhlanje umhla ka 7 of July 2026 ekumsakazo wakho ekuyabanda ngike ngalinda ngilinda uTimothy ngilinda uTimothy lapha ngamlinda ngifaka iskindi ubonile bengifaka iskindi izolo ngamlinda ngaze ngabona enye insizwa yaka Ndlovu ikhuluma enye indlela ke insizwa Ndlovu ishe ithilando ongikhonzela usho ukuthi nje mina mina ngikuthengele isiphuzo iwayinari
1: kanjafika lapho
0: ngoba inkinga cha inkinga zami zidinga iwayinari so anongibula
1: oh no ngiyakuzwa
0: nginenkinga
1: ngiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiy
0: ngeke ngiyolela emathuneni
1: ungavuki
0: sekufeziwe ngeke.

0: Idolobhe nempita Iloxini emakasi Iphetha ma-respect yonke jikelele Kanye ne-KZN enyonke
1: Umakonya
0: Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakonya Umakon